sürgünün gözlerine sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak is sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.

Vay kurban Dağlarının Dağlarının ardı Nazlıdır Uçurum kıyısında incecik bir yol Gider dolana dolana Bir hastan vardır Umutsuz Belki Ayşe Belki Elif Endamı kuytuda başak Memesinin Memesinin altında Bir sancı Bir hain bıçak Ölüm bu Fukara ölümü Geldim Geliyorum demez Ya bir kuşluk vakti Ya akşamüstü Ya da seher Mahmurlukta Bakarsın olmuş olacak Bir hastan vardı Umutsuz Hasreti uykularda Hasreti Soğuk sularda Gayrı iki korku çiçeğidir gözleri İki mavi kocaman Korku çiçeği Açar Derin kuyularda Dağlarının Dağlarının ardı korkunçtur Hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabına tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir buludun? Hayırlı evlat makina nasıl canavar kesilir? Kurdun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topal öküze ve almaz koynuna kara sabanı. Sepetçi oğlum bir kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar. Urfalı Nazif, mal haraç mezattır. Can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer. Yumuşak ve sert buğdaları. Yaratan ellerin sahibidir bu. Körboğaz nafaka uğruna haldan düşmüş. Tebdil gezer Dağlarının Dağlarının ardı Nasıl anlatsam Ağaçsız Kuşsuz Gölgesiz Çırılçıplak Vay kurban Kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda Yiğitlik Sen cehennem olsan da bile Fedayı kabul etmektir Cennet yapabilmek için seni Yoksul ve namuslu halka Budur ol hikayet Ol kara sevda Seni sevmek Felsefedir Kusursuz imandır Korkunç sabırlı ipin kurşunun rağmına Yürür Pervasız ve güzel Sıra dağları devirir Akan suları çevirir Alır yetimin hakkını Buyurur kitabınca Gün ola Devran döne Umut yetişe Dağlarının Dağlarının ardında Değil öyle yoksulluklar Hasretler Bir tek Başak bile dargın Kalmayacaktır Bir tek Zeytin dalı bile yalnız Sıkıysa yağmasın yağmur Sıkıysa uykudan uyanmasın da Bu yürek ne güne vurur Kaçar damarlarından karanlık Kaçar bir daha dönemez Sunar koynunda yatandan Hem de mutlulukla sunar Beynimizin ışığında Yeraltı Her mevsim daha genç Daha verimli Sunar pırıl pırıl Sevil Ömrünün en güzel Aşk hasadını Elimizin hünerinde Yeryüzü Dolu sofra Gülen anne Gülen çocuklar Bire on Bire yüzle akşama gebe Şafakla doğan iş gücü Yalanım yok Sözüm erkek sözüdür Ol kitapta Öylece yazılıdır. Ol sevda öyledir.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 05 hürüsü nev, nevseyu vistu nev, 05 şeşes. Yanzi, alo sev banca suhiri.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wave.

0: bir yeniden iletimde.
1: Slavo Kolav Hejano, Gondino, Bajarino, Danisi be pişte xewe, li ser taşte, nav arabe, çe li ser karbi, çenava bostan, li bajir bi anji gundan, dem demane jiya sibeheye. Beng radio etke mevane, mevane bernameya Slavo Kolav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bernameya Slavo Kolav, derbas bikin.
2: Bepişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Roj baş bu herkesi ku name godar ke ku ji xeva şirin şiar bune diçin ser karê xan ku şiyar nebû dixwazin şiyar bin kesî ku rûneştre tawsteya xwe nûşî can dike nûşî can be çaya xwe qehweya xwe ji danîne ay kesî ku tawşte xwarine lê çaya wan maye çaya xwe jî bi bernameya silav gulav dixwazin destî bikin silav ji were jî bîdkem ku baş bin bîdkem jiyan her tim bi dilê ve beş silav ji bo şoferên dolmiş otobus minîbus e traktor bin traktor her cî ku na me godar dikin hî bîdkem ku İro rojeki taybet bomb enerjik o gala gala gala gala gala geki xoş bi val hasan ben mi sıra bu golar ser veşan ven radyo zindi godat kenes ki koma kile kam ji fifi hajmar edebejem gala gala gala gala gringe benim isim bir hertim cem ve hebe 0532 489 74 24 şuka 24 saat ve kire und görüm pem hajmar bişinen Geliyor gazında iş hemen bir şeyin etmişsin ama hindi onu kalın bir keyif kaşı bir şeyin için merhaba ya meyne khua velhasıl koştayı delali ve ki her car hem disa okey okey ve ki her car hem için sıra ki godartken bir kelecan hem nüvet gelin hunji ve gelin hem behevre bedominenini her efifin

0: Enerji. Enerji de özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0500 929 0566 yanzi alo sev banca suhiri.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç. Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi. Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Ring.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin 20 Eylül'de gerçekleştireceği 5. olağan kongresi hakkında bilgi veren örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Elif Bulut, tüzük ve program değişikliğine gidilecek, onun için de bir komisyon kurma hazırlığımız var dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz, Silivri'den İmamoğlu, Kavala ve diğer birçok tutuklunun bulunduğu hapishanelerden başlar dedi. Barış'a ihtiyacım var, kadın inisiyatifi üyesi ve Barış Akademisyeni Dr. Zeliha Burcu Acar, Barış'ın toplumsallaşmasında kadınların rolünün hayati olduğunu vurgulayarak, yasayı değiştirmeden de hiçbir şeyi çözemezsiniz uyarısında bulundu. Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, barış ve demokratik toplum sürecinin uzatılmadan somut adımların atılması gerektiğini belirterek, "Barış bizden büyüktür, benim çekeceğim ceza feda olsun, hepimizin fedakarlık yapması lazım" dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı noktasında ihlal kararı verdiği ağır hasta tutuklu Civan Botan'ın babası Hakkı Botan, kararı uygulamayan Türkiye'ye herhangi bir yaptırımda bulunmayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sorumluluğuna işaret ederek, "Civan'ın başına bir şey gelirse sorumlu kendileridir" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açlık grevindeki öğretmenleri ziyaret ederek taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. Okullara yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı devam ederken, dışarıda özel sektör öğretmenleri sendikası üyesi öğretmenlerin gözaltına alınması üzerine muhalefet partileri ve sendikalar komisyonu terk etti. Meclis kapısında gözaltına alınan 14 öğretmen serbest bırakıldı. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyesi Yaren Akdoğan, eğitim sektörünün geldiği noktayı modern feodalizm olarak tanımlayarak, "adeta satın alınmış bir köle muamelesi görüyoruz" dedi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği tedbir kararına ve il başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek partilileri demokrasi nöbetine çağırdı. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı istinaf başvurusunu reddeden kararı Danıştay'a taşıdı. Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 3 il yönetimini görevden aldı, 1 il yönetimini feshetti ve il başkanlarını disipline sevk etti. Psikolog dernekleri ve hayvan hakları aktivistleri mecliste düzenledikleri basın toplantısıyla sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasanın geri çekilmesi çağrısı yaptı. Et ve Süt Kurumu kırmızı et ürünlerine %24 ile %28 arasında zam yaptı. Türkiye genelinde ilk el konut satışı sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27.9 oranında azalarak 30.196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32.7 oranında azalarak 63.137 oldu. Türkiye genelinde 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli gözaltına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve tarihi 15. yüzyıla dayanan tarihi Kasımiye Medresesi'nin koruma bandında daraltmaya gitti. Daraltma kararı öncesinde koruma bandından çıkarılan alanın koruma kurulu müdürünün akrabası tarafından satın alınması ise dikkat çekti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirildiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tutuklu bulunan Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine karar verdi.
Eğitimsen Kars Şubesi proje okullarına yapılan atamalardaki kadrolaşma ve mülakat sistemini protesto etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde 14 Haziran'da polisler tarafından A.Y. isimli yurttaşa işkence yapıldığına dair görüntü ortaya çıktı. Olaya dair görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Berlin'de Kürtçe ve Almanca eğitim verileceği Rıza Baran İlkokulu açılacak. Yekitiyamal Vatenci Kürdistan'ı ile Almanya'yı Yekmal Başkanı Günay Darıcı, okulumuz Kürtçe için büyük bir rol oynayacak dedi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. Kerkük'teki özel bir üniversitede mezuniyet törenine katıldığı kıyafetin uygunsuz olduğu gerekçesiyle bir kız öğrenci hakkında bir ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Üniversite ayrıca öğrenci hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu. Brezilya Senatosu tecavüz mağduru çocuk ve ergenlerin kürtaja erişimini askıya aldı. ABD Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.44, Euro 53.54, gram altın 6.418 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciralome kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0500 999 055 66. Yanzi alo sev banca suhiri.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin

0: güçle enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sundetek Enerji. Enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti'nin 20 Eylül'de gerçekleştireceği 5. olağan kongresi hakkında bilgi veren örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Elif Bulut, tüzük ve program değişikliğine gidilecek, onun için de bir komisyon kurma hazırlığımız var dedi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü kabul edilen Türkiye raporuna ilişkin Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz, Silivri'den İmamoğlu, Kavala ve diğer birçok tutuklunun bulunduğu hapishanelerden başlar dedi. Barış'a ihtiyacım var, kadın inisiyatifi üyesi ve barış akademisyeni Dr. Zeliha Burcu Acar, barışın toplumsallaşmasında kadınların rolünün hayati olduğunu vurgulayarak, yasayı değiştirmeden de hiçbir şeyi çözemezsiniz uyarısında bulundu. Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, barış ve demokratik toplum sürecinin uzatılmadan somut adımların atılması gerektiğini belirterek, "Barış bizden büyüktür, benim çekeceğim ceza feda olsun, hepimizin fedakarlık yapması lazım" dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı noktasında ihlal kararı verdiği ağır hasta tutuklu Civan Botan'ın babası Hakkı Botan, kararı uygulamayan Türkiye'ye herhangi bir yaptırımda bulunmayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin sorumluluğuna işaret ederek, "Civan'ın başına bir şey gelirse sorumlu kendileridir" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları açlık grevindeki öğretmenleri ziyaret ederek taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. Okullara yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı devam ederken, dışarıda özel sektör öğretmenleri sendikası üyesi öğretmenlerin gözaltına alınması üzerine muhalefet partileri ve sendikalar komisyonu terk etti. Meclis kapısında gözaltına alınan 14 öğretmen serbest bırakıldı. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyesi Yaren Akdoğan, eğitim sektörünün geldiği noktayı modern feodalizm olarak tanımlayarak, "Adeta satın alınmış bir köle muamelesi görüyoruz" dedi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği tedbir kararına ve il başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek partilileri demokrasi nöbetine çağırdı. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı istinaf başvurusunu reddeden kararı Danıştay'a taşıdı. Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 3 il yönetimini görevden aldı, 1 il yönetimini feshetti ve il başkanlarını disipline sevk etti. Psikolog dernekleri ve hayvan hakları aktivistleri mecliste düzenledikleri basın toplantısıyla sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasanın geri çekilmesi çağrısı yaptı. Et ve Süt Kurumu kırmızı et ürünlerine %24 ile %28 arasında zam yaptı. Türkiye genelinde ilk el konut satışı sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27.9 oranında azalarak 30.196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32.7 oranında azalarak 63.137 oldu. Türkiye genelinde 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkopars operasyonlarında 352 şüpheli gözaltına alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve tarihi 15. yüzyıla dayanan tarihi Kasımiye Medresesi'nin koruma bandında daraltmaya gitti. Daraltma kararı öncesinde koruma bandından çıkarılan alanın koruma kurulu müdürünün akrabası tarafından satın alınması ise dikkat çekti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirildiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tutuklu bulunan Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliyesine karar verdi.
Eğitimsen Kars Şubesi proje okullarına yapılan atamalardaki kadrolaşma ve mülakat sistemini protesto etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde 14 Haziran'da polisler tarafından A.Y. isimli yurttaşa işkence yapıldığına dair görüntü ortaya çıktı. Olaya dair görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi. İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Berlin'de Kürtçe ve Almanca eğitim verileceği Rıza Baran İlkokulu açılacak. Yekitiyamal Vatenci Kürdistan'ı ile Almanya'yı Yekmal Başkanı Günay Darıcı, okulumuz Kürtçe için büyük bir rol oynayacak dedi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. Kerkük'teki özel bir üniversitede mezuniyet törenine katıldığı kıyafetin uygunsuz olduğu gerekçesiyle bir kız öğrenci hakkında bir ay okuldan uzaklaştırma cezası verildi. Üniversite ayrıca öğrenci hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 29 yaşındaki bir askerin öldürüldüğünü, 7 askerin yaralandığını duyurdu. Brezilya Senatosu tecavüz mağduru çocuk ve ergenlerin kürtaja erişimini askıya aldı. ABD Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 36 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 30 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 46.44, Euro 53.54, gram altın 6.418 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Ving Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Ving.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.

cama. Bakın ya ben la işaret edesler düşmedir desim acilin cuma desim acorin. Nefis şehirleri bize verir kamrın üstünü yeke kurmanca yeke acemme yeke. Ezabı sonrası bir açım edeceğim yandacı da Türkiye mi diye ki ben de rağmen çabı kirli biz mi teyli çapır direce porke jenak kandile. Gerdem de racon da kondarayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir efendim atarak değerler bazı bir adı Türkiye mi nefes ne huavi dina barış gül ya. Mesel kudan tevan dedi kim Ramizhan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet İbni Terzi'yle hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a dedi gerdene hep hep geber kuhara le kerim kim geli hevan okun o çıkavarın. مچن یه ترند ترند با در قوت یه شمن خیال خم اکین رد یه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخر لیل عرب مصر راس می ربی نباي کرد باي شر کرد باي در بچه بر راس متهک مینه از این شمن جمع گازی در حجم مدیه قبل در آب چپل در پارکش ناب کندی لگردن زره

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberanê neyan vênişmade. Hemsereka Piroya Hedkarya Rexistin Kerdişeden Parti Elif Bulut der haqi kongre asaya pancineke doviste Eylül'e de bir uvraze işte zanı işte uva tüzük uvurna işi bernameyi dobere kerdiş sebanezi amede kariye maya avan kerdişi komisyonuk esto. Endama inisiyatifi Cinyani Havcı'ya açtı ve akademisyen açtı Dr. Zeliha Burcu Acar, Bala Antiserker oğlu Cinyan yani Komel Kerdişi de mühim o ve Haydar Kert, Şıma Bevurna işe kanuni zine eşkeni tüçi çareser bir kere. Aktivist Atecai Ruşen Seydaoğlu Diyar Kert, Masada Hizdarbiyayış, Gredaya Kuçede, Hizdarbiyayışı, Uvake, Komara Demokratike, Gredaya Azadya Cinyanı, Ugani, Seytevri Avanker, Berodes Grevtöş. Sereki Şaradarya Esenyurti Ahmet Özerke, Veracı Kıymametayın Kerdiş, Diyar Kert, Gani Beyder Kerdiş'e deme açtı, U Prosesi Komeli Demokratiki, Gami Somuti Bere Eştüş Uva, Açtı Mara Pelira, Cezaya Kemant Fedabu, Gani Mapero Fedekariye Bikeri. Endama Sendikaya Mamustel Sektörü Tayveti Yaren Akdoğan Rövşa Perverdi Sey Feodalizmo Modern Pena Sekerduva Mahama Sey Koleyoke Amey Herinayış Muamele Vineni. Şaradarya Çınarya Amedide Ciniyeke Kargehi Musnayışı Mestegide Perverde Vineni Pereyke Berardı Şuhra Grevti Seba Dermani Hiri Tuteke Neveşya Kase Demedeyi Bakşkerdi. Kazaya geveriya cöle mergide minibüs arayvanan u kamyone gına yıl binaro kaza trafik ivrazya. Kazada dikesi dine yok bedenayı hiri kesizi birindar bi. Şube-i Kersi Eğitim Seni Mektebi projeyde tayin kerdişe kadroyan u sistemi mülakati protesto kert. Çevres araya iki urar tuyan da hazaru hevsey sarı veri payız avayvani devraştike seranseri dünyada numunek behempa tepsilkeni tena yevmendo. La bele yevne araya avake xabitiyeno tehlike için bir eşitir ribriyo. Semedoke avake xabitneno heti vaski u şaradar yevvan ya bajari girdike bine ilareye kıyumu deya semede ava şimitişi nakle bajari ameye kerdiş için bir eşitir ribriyo. Festivala Hozda U Kültürya Karakoçan Depike Emser Dohirne Beri Organize Kerdiş Tarihi Mabine Hirsuyevi Temuze U Yevudi Tabahede Dobero Kerdiş. Çarçıya Cipersa İşi Kaçak Çitya Gümrük'e Organizeke Heti Serdozgeri'ye Komer İstanbul'da Yeni Domna İşte İstanbul, Ankara, Mirdin U Antalya'da Operasyonu Hemvakt Frazya Operasyonda Vistu Nevşikdarike Derhak İnan'da Karar tepiştişi esbi, Vistu'da Kesiyami Desmen Kerdiş. Denizli'de çarçıya cipersa işike bir idayı şuğunla işi maddeyi narkotiki u peyda kerdişica, sebe şuğunla işica ameyi domla işte, duyes avukat eki ameyi desben kerdiş, dımayı kari ifadeyi serbest ameyi varadayış. Ame zana işke cipersa iş devam keno. Deri Gümrük'i İpsala'yı Edirne'de Erzici Perupya 20 milyarı 25 milyon TL'yo, çarton u hirsu 27 kilograni maddeyi narkotiki ameyi yayış. Mabine Trump'u İrani'de protokolü mutabakatike amaçkeno Peynya Şeribiyaro ame imza kerdiş. Peymana adır besteke daimi cepheye Lübnan'ı, akerdişe Boğaz'ı Hürmüz'ü ve darıtışı ambargoyan Uduz kerdişe Neve'yi derhaki bername nükleri de ihtiyatkeno. Dımay pey kerdişe demki mabene Amerika ve İrani'de Erci petrolü dayı şu grevtüşe despiki Roja Panşeme'de kevd. Fiyatı var ile petrolü brenti be kembiya işe sera 1.2 sıra be hevtoy 8.66 dolar petrolü xami Texas Roja vayi deyazi be kembiya işe sera 1.28 sıra hevtoy 5.81 dolar muameledi. Goştari Azizi Mame Peynye Xeberani Xo Bumane Veşide.
1: Da sıba urzan bi zivanê xwe şewa rakim bi zivanê xwe zivanê ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, bi nijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Programı Zuanu Cüye Despekano.
7: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Demişim abi kır göster mane hecayi. Ez Deniz Gunduz. Yevna programı Zuanı Cüye'de Marina Piyayimi. Programı Zuanı Cüye heti müdüriyeti Pautişi Zuanan e daire kultur, huner u karani komelken e şaredariya şaristani gürdiye amedira enu peşkeşkerdeni. Meyman mane evreyi brez Kemer Erdoğan'u. Kemer Biseran'u Zazaki'de varan ciyan ciyan de xebetino. Ma evro Kemer Rey'de sohbet bir kerime Zazaki Seron tuhera ma Kemer
8: selamet manım ser
6: ma rövne rövne bir yo bin için nasıl değil mi yo bin nasıl kim yo bin nasıl değil mi amatörü veri zemavaj mı faaliyete zuaniyacı aktiviteyi zoni törü veri mekeme İzmir'de mutlu askerden verici ma jubin askerim ma juvel atray mı o adı ju komaşıma bir koma
8: Tofan.
6: Tofan. Komba Tofan dışıma müzik. Müzik Zazaki Seron. Xebit yeni. Zaf. Önümü bir zaf. Klan başıma ne veş gibi. Yani grup başıma bişma zafin müzik sera xebitin ama Seran'ı binan deci. Seran averan de. Tuzo binan uvaran deci. Mavacın tu programı televizyonu kerdi. O hikaye cünüştüğün, şiir cünüştüğün vati mavacım klaman o zobine yo film önümü biraz şaşmayı bine
8: ya
6: yo film canım
8: ya.
6: Yani esas hil kar kerdim ama ne seram penan sanki zavvin götüne vecino ma veri basi roja bikirmi rojane komba tofanı bikimi tu seni desmini mabacımını xebatı zazaki kerd çi bir sebep toki euro eroja de niyaderi çi onu tüviri tu çi iskena
8: ya yani tabi o vaxt ruh edibin bi çi edibin bi euroji tabi manişkinle başıma o ruh çino o şertu merci çini hinaji estela Nevau Bonç, Nevau Şeş diye bir herhalde vatukuma desk gerçi İzmir'de Ma peruşini cen şata da kebetiyeni tabi o çağ. Hmm. Velatin iş giyini bindir zaten. Hmm. Önüme biri ise şu İzmir o zaf mühim bir. Ez dev edebi o. Roje ekrabaya ma hete de aşma de uskara. Ama ez çerabetu berdu. Ez çerabetu berdu. Sebi o va işte şevenözü koti de. Herhalde peruda iş veriyor, çiğ veriyor. Ve en iyi hakaret bir genç arkeni devedi. Ve döre bir işi. Ez güret berdi uskara. Uca deyir rojmendu peydo piyemi amey. Korti kulü döre bir yani teyna ez ne?
6: Serana nevayen neva dede ya hiri bir.
8: Neva bu dede bir.
6: Neva dede bir uvasaf hrabin bir.
8: Ya. Peydo marabaki şore kore bir kebiti şore teber. Ma mecbur meynim. Tabi şimdi İzmir. Tabi şimdi İzmir ucacı. Tızana şarama kulüşü cadeci uyunu. Yani falan ne ben o. Jübini cenu, het jübini kenu. Macişim orta şarık o tabi uca mendim ama. Çiğde zaf mühim bağlı mağandı o vakt. Ya veyve mavi peru kalami, peru kaydeyi, müzik, peru ve türkibi. Mesela.
6: Yönü mü virce?
8: Ya yani mesela Tunişkin'i govenda velati kaybiker yani Çin'i bi. Tunişkin'e müzik it çünkü becini. O eser ma ez o de heval de hire heval ama deskerci. İşte şeva hadepi bir oçak. Vakti de bir darbe de bir protesto kerdini şeva bıraştı filan. Heval ya ama maraba maci şiin ameni partiyi tabi. Maraba jü komi vıraz hani müzike maci bu filan maci vıraştı. Ma bıraştı arroja deme ule şair vayır veci ya kramı velati İzmir'de. Sıfti amı vatene yani Çin'i bir çünkü. Vayrıma vejayı peydo veyveci bir evende. Peydo veyve ibini bir evende. Ama tabi her veyve de maşini kuyana hu verdini. Aşağı ama karakolda derbaz bir yeni. Henin bir yani.
6: Çalışma kurt kivanı yani.
8: Ya şuma.
6: Yönü mevirici mi? Kasatı şakırı birini yönü mevir. Mesela o tabi herhalde tesiri. Darbe bir yani darbe heştay falan Seran Neoyan'dı Raşta Veyveyan madde Türkiye vatini yani
8: tabii Türkiye bir zonuma Çin
6: bir Euro ki bir yer verçman hu zavçıyor mu abacım na yani o ilk bir yani zavçıyor ki tevş mu abacım hani ya ne çu acayip bir mesela Türkiye vatini hep de Türkiye hani govende güretin ama çüldü nani gibi şarj zon hu kıskerdini. Ya. Belki nika tam bir tersici. Nika mesela Veyvan'da tamam kurtki enstu ama nafaşı tirki kesin.
8: Cüyede yani zon çino.
6: Bir eksici.
8: Ya henen o. Aynı henen o. Vaten atıyor. İşte ucara deskerci hini katma bir anış onu mesela. Evul ma bizimle program cüy program destim naivan o nümne edizaf mühim açıkçası sevamı. Ma klam vatini tuzana velatmadı ez ordegim klamı esra yani. Ma klamı vati hafta polis amin desra mikrofon guret. Ma guret mi verdim? Herkes bir vela ters atabi rema millet filan. Ma verdim mi? Vanu vati kuma klam vatini ci. Dövüm aracı amoji niye leme de ronişti bir zana. A berbeni. Klama velat ne ve heşna ya. İzmir'de galip. Kif kuamu. Cemile amoja Cemile ya. Niye berbeni? Ez berdu karakolda mirağuk perke tu kamcı marşı vatin acinik gibi erbi. Keseda et gerek tu marı bıçarını. Bad gerek tu kesanda et marı bıçarını. Ya ne kez vanu ki işte Türkiye vanu ben ördeyim gölden göle gezerim. Ya vanu şu insan sebanaya kıybı ver bu. Yani sebanaya ma kuyanı verdi ha. İnanlıyken tabi. Yani bavarlıyken çün yani ama revş edenin bir raştacı o vakt. Müzik ekpürdeyim abacımı zonema zaf nişkiyeni cahede bugürünü cahede vajeni filan ama mabeni kodi raştacı İzmir'de ma Türkiye kesini kerdin uçak ciranandı şare velati de Türkiye zaf ne kötü bir ortama ama zekütü ne bana öğren müzik haber şu herkes koşar iken o ama zon çino
6: tabi ya. Esaran da henim bir yani Esaran da zon zar candar bir mesela Seren Nevayan de Peştan de yani çünkü bir Nevayan te pey mi abacım yani bir hırabın yani hatta Nevayan Poncice yani yok şerbi mi abacım bir yani millet Koçber bir Amiş Aristan'a ferhalde tesir huzuzah bir yani devrede yoğun mavacı buraya şu zaf ma lezbi yani.
4: Ya.
6: Hani millet hani vere zorku kert tırki çüğü de enteresan iseran miyan de mavacı mı yani. Yere ver reyne mesela devadıma yani kırmaşı kesken nikaz niyadan mesela videoyu dersimi veren yastı falan inan diyeceğin onu. Yani inan diyeceğin millet niyadan kırmaşı zazak kesken o. Ama peyde o ne var yani mavacı mı uyku uaktu uyku iddeser yani.
4: Ya.
6: Kritik yani iddeser. Ya.
4: Hı. İddeser zaf çivur ya raştaş.
6: Yani zaf heter zaf çivur az yey. Heter acıma vacme heti kültürce sen tuva mesela klan maçı mı yacın aslını kerdin niyameni vatini iddeserandı zafşı mücadele bir mavacımın kitabı vecai kitabı amin üçtüş. Eğer tepeye hadi uner razavçı vraziyay kum vraziyay zaf mavaj mı yok binge mavaj mı hadi oykra yani hadi kültürcüne yok binge film amı vraj yok binge vraziya ama yani millet teji zuan vedariya yani oji aynı oji geri ya. Geri ma oyk bir kerime
4: yani
6: tu eseran dedi yani çıkasın ben de o işte mekemede
4: mahiyani dahazarı dedi İzmir'de biliyor tabi gegeşini İstanbul mekemeşi ayrıdım ez Amurha uca kültür merkezi bir ya mabajımı ez derbazı uca biliyor dışarı uca mendo ayrıdım meşi Amu Velat Amud Ahmet İtamat programı televizyon uçağı ders gerici Dazaru Havut Dazaru Heşti filan herhalde Velat de tabi ayrı bir zonuma programı Avrupa'dan beni veraç denir Zap Velat de Çinivi Şarı Velat tersini yaz nişkiyini zaten şerti henici Çinivi Dazaru Havut filan de ma ders gerici Tanya Adri uçağıma veraç deyi ta Çenseri Evul bir, zafrın bir yani zaf cagüret kora. O çak ama tabi yani ma seni qeydi xebetin o çiğdi bin bir yani. Maşini koydum aradım işte. Mehkek karekul şiine adde ve.
6: Şarı. Beş nimetki yani nimetki vıraştın.
4: Tabi ma nimetki vıraştın.
6: Kora. Tuva kamcı televizyonu vıraştın.
4: Roş TV bu çak.
6: Roş TV vıraştın. Kora. Kora o vaat o ikbin. Belki ne öreceği. Örüm nizam senin o iki kısmı hani iyice televizyona da kebiti ama herhalde evreci reyne talke o yani. Maşıma seni kerdi senin nimetki kebitiyeni yani mariçen maceren hubacı maritin bas kerdin.
4: Ya oğlu mesela şu numune bir deyta maşimi heti o iki pasuri. Maşimi heti pasuri şu devi.
6: Pasuri yani kulp he?
4: Ya maşimi kulp şu devi ez namı döveme baş tabi. Maşimi uca uçak TRT 6 nüvünü vejiyo oji vejino programa kenu gore konuzu çekenu ya namı koyastu işte bu yaşan kenu maşimi jü deve neyse deva ceri yasta deva cori yasta tabi haber ama çin ama kore şun mi kan bibir mi kesike mi remen miyin mi yani van bıkid mi vejimi maşimi deva ceri ma insan neydi çekeyi yasta yani vere usaru Usaru Khalep o yani. Maşı makes neydi? Maşı niye az kilometre, 2 kilometre, 4 idi. Şey esti onca. Maşı mı uca? Ya maşı mı neyse ama kamera kuvveti, devi onte, insanı onca. Çin ama ma bu kim orta devi? Ma köyü tüm orta devi neyse. Ya ama kamcı cami erdiğinin peru kıncı leşkere pray. Yani Elimi fam kerdi ama bu herhalde mamayım döve kuracağı. Döve o kniye yani. Çünkü tufan gelse, kınca leşkeri pray. Neyse. Ma sebkimi hevaltaya tersaj ya vavul vinni venge karekul merekulden ve serima dejneni. Muva ma bacımış ma terite şaşırı amayım yani sebkimi. Mahin var neyse. İyi amayım hadi. Ba işte materyete şaşıram bir program olacağım filan. Ama mı var ebe kıncanı leşkeri o kabul niken, televizyon kabul niken gerek şuma şoru o kadar koradı. TRT 6 diyor şu Uyasa Dinacı.
6: Tabii.
4: Neyse inişi kınca kuvveti vurmayı. Amin ma programı ontuk programı zaf Uyasa Dinacı ya. Ma Ruşna televizyon repeydo. Ayrı demiş hiç aşma da aşma her demiş o kon. Bu için ya işe su. Bu için ya işe su. Bu için ya işe de hir roji tepya. Esyona sümer park jaju. Adı devera jü hort. Ez diyor amin. Macuminin asker filan. Ya başıma şey de ama. Ba ema deva ceri ava e cori oka. Kul korji. Başıma şey uca. Şımaradım Çinli bir ki Çinli bir va. Va sebi filan. Ya va karakol kulü onti. Korji kulü onti va. Heli hekaret gerdi cire yani şıma seş onu. Ya iniş vatu ki ma TRT şeş zan. Ma ne zan. Ya şıma sebejir roş tibi filan. Va deve jinat gerdi ya vatu çenseri ma ne ya. Heti nadirim onca ci kuyayını benim onca hekaret benim. Va deve de jü ray be. Ok nişi.
6: Hocam
4: ya çiğdirin bir yani Çin yani bir ya yani Çin yani zafa benim aser tabi. Mesela hadi o kide. Hadi Hunus tibi. Maşim şu deve. Deva koy ya hadi koy bin golde. Maşimi ez ju apestu hilik kalu.

0: Yani demek ki o politikayı asimilasyon falan çıkarsın serkiyordu yani.
1: Tabii,
0: Sen
1: yani
0: bana konuş. Bana bu seni vinen o.
1: Zeyra Mordem dejeni
0: Sekiyordu
1: tabii
0: yani.
1: ki.
0: Tabii.
1: Kim vinen o?
0: Yani o psikoloji yani heteraj demek serkiyordu yani. O politikaya asimilasyonu
1: Ya.
0: heteraj serkiyordu ki yani Türkiye'ci daimi azanı zuanıkı seni vineni zuanıkı yani çiğ kim avajı mı nişünü beri kedikerdenci belki buna
1: Ya.
0: vineni yani.
1: Ya.
0: Ez beni yani bazı vakti mekeme bir ki mesela mekeme ezci kibiti uçar. O tabi ne ve bir yo mavaj mı euro izafe euro sazgeh kültürü era verci yani çen sazgeh kültürü bir ya İstanbul'da ezana iyi vaktandı. Ön ne ve bir ya ne yo zi mavaj mı uca kibiti ya hani zi mavaj kemasuku belki elbet bir ama zaf Mavaj yo rol huza mühim bir ki yani ziyo mektep bi yani ziyo mektep bi çim yani tu euro çim euro irak niyadi i vaktan yani tu senin naşnena ezi naşnay şu tu merak yana.
1: Ya. Ya tabii mekeme neçeme mavajime mücadeleye kurdan de ruhe kurdiye de zaf cayede mühim gureteni sebebine yani euro kum morden bir aro tehet euroyu o vakti zafer kesta bey o vakt asasiye o kültür her şeyi mabi yani ma sebaki çi bu musimi nişini uca sebaki ma çi bi kimi çi bi ame peser evveke este ina aredimi bi ame meydan zanı evveke ame inkar kerdeni ame çine kerdeni ini bi ame
0: Meydan.
1: meydan seba naema bime ayma verdim uca zaten zi raştacı yani sebama hem çebi yani keyebi hem saziye bi hem dıbıstane bi yani her hetrama uca bime tu kamcı hetre perskena perski peru uca de ameli tehet sebama ama öru mesela saziye kurda esli tabi belki raştiyi taranı zan ama ita öru sebakı tu tembur bu müse şona sebakı gitar bu müse şona yaji şano tiyatro yaji sinema yani tu öru vazena a mesegi serbi xebeti tu şona saz yani kurdan ama avaht hinini bi
0: Yani o vakti yani farkı hu?
1: Ferki hoşuku ferki hu o vakt tobuhu
0: Tobuhu
1: vraştini tobuhu vraştini yani her çira
0: Zi mavajım endam ne de zi mavajım o iki tobu zi ke tobu yani.
1: Kebi yani. Var ya yani hani kesi kuca hevale tobi, vaya tobi, braya tobi, caya kare tobi, caya cüye tobi, çeye tobi. Ya her şeyi tobi
0: Yani
1: olacak.
0: mavajım o iki o vakt ciyab yani ruhu
1: Ruhi hukuf yani ferka hukuzaf bi.
0: O çarjı hani mesela hani her şey kedehe bir
1: Tabi.
0: yani tesir iş yani.
1: Mecbur tuja inandı amenitehet yani. Ne
0: Tabii.
1: peroyna çiğe keman vardı te gurete orta ku tuanca huyin şebekliğini zaten
0: Zobinaji o hebat tabi hebe fedekari bir yine.
1: hebe fedekari bir yani rındırı maviri ya çen kilometre yol raya mahebe piyatişi nameni mesela
0: Tabii.
1: ya periçini bir mesela Sazia Neçeme'ye İzmir'de uçak sedo des sedo vis kesbi cirabaje ma belki vis o hirekes müzik de bir mi? Ebin tabi beş bir yani sinema bir tiyatro bir beş ebini bir mavacımı govende bir folklorik ekibi folklori bir ama kesek uca idare bir kere ancak maşini veyba yani müzisyeni bir ma ardene uca mesela veybara pere ardene ya çeke denema indi ma ardene peru heval uca de idare kerdini Yani nona din arabije, raya din arabije, kınca din arabije. Hatta kiraya tay hevala mesela yok ki çeyhu çino filan. Peruma zeşirikti uca idare kerdini. Ama yoru tabi şer de yoru gore uçağı hina hiraye. Zahmet bir uçak tabi zaf zahmet bir ama ezvacı kurda yani ebe arak çare kur rayşacı yani daha zari daha zar o dedi o proses

0: zaf we şarja.
1: Arapey yani çi buraya?
0: Arapey çi buraya? Zaf çi buraya? Yani
1: Kemer sanki belediye kötü madem seyraz tepe zaf çi buraya.
0: Yani tabi zaf kaynı bu kıyayet ama mavajime Tamara memurtiye tay burna herçi.
1: Ayrı tepi yani bizim abacım resmi yani. Yani
0: bir resmi indi ya. Ya. Tabi hevalan o vakti indi kori can idi mesela. O şeyde yani zaf. Ece bu. Hena jenen o yani.
1: Seni mesela can idi. Yani nu abacım uyku. Yani hatta rın mavati mesela. Hatta ne rejim. Mesela de matay çiğe vajime. Ez yücek bir de tabi. Hani mesela. Yo nu tabi yo tarıku yani o. Tamam da hazaran rapi zafçı vuruyor. Yaji belki heterin de vuruyor. Yaji yani her şey rabın yok mesela. Bak benim içmanı ver. Euro yani o vakit yine karı profesyonel birini euro birini tamam şeklin heter ruhra zafçı vuruyor. Ama yani niye het mavacım çimmer nasıl işra çimmer mavacım rehneyi rakıtı niye derim mesela bu seni bilen.
0: Ya ez zafreç günün yabacı yani. Devre diplomia diplomalia fanfajı mı? Ami her şey vuruyor.
1: Devre diploma.
0: Ya devre diploma ami. Çünkü sazi indi bir resmi hili sazi mesela de şaredariye. Ujadeci mesela tu ked bir kereci tu mektebi ne venda. Tu nişe yajır tu red gerdi zaten mektebi o vakt. Yani zaf hebal yeneyim bir mesela yani red gerdi ne vendeni. Vate sazi ne çıkayım ha. Marni beni yani. Tuhini ena hafta ok vurunu. Proses vurunu. Ca ben o ya ama tunişkine cükü. Çünkü şerti tu goreceği niye? Yani tu goreye şertan ya. Diplomatu çina.
1: Rasta mesela. Viri mavajmi ki hani. Seni gövrü tuşur yo tağ edin. Mavajmi yo sazge ronu sazge kulturi. Mesela örücü unayo. Esasında çiğ mavajmi hete. Sınıf rayan sınıf ki mavacımız sınıf salvanı ya sınıf ki re herhalde teçi vuri. Ez tabii ne kamera perspik ez rınni bine ne. Mesela veri u nabi mesela tu seni ki örüşörü yo tağa fekren mavacımı Diyarbakır'da ez mavacım ki.
0: Ya.
1: Bağlar ez tu mavacı yaci. Diyarbakır hine rınnasken ez tezi ne uye. Mavacı düşür uca yo sazgi u nasi akir mesela. O gedeyen medeyen mesela bir geri inan mesela kesuki uvazın ay müzikte alakadar bu tiyatrodu o işte bu falan övürüz buna benim yani tuşörüyor sazge bu nasi uca akeri yok hevata bu nasi bir kere yani ez tekmiken övürüz buna benim ama övrü ma una niken o övrü herhalde hina ma yani una ma vajmi oykandı. Hani tağan da ne? Mesela tağan fekran da oykan da falan ne? İnan radyür mesela merkezan da. Oykan da mesela nukhebat ben o.
0: Ya insan şükürü zaf numuneye bir de yani.
1: Yani.
0: Problemi ne? Problemi maya yani.
1: Tabi ben o yani aslı kore oyk vuruyor yani. Yani hatta sınıf kir ama vajim oyk vuruyor. Yani nuhet hoca estu yani. Hani veri mesela karışma çi bi? Khebatkar inşaat bi.
0: Ya.
1: Yani ya.
0: Ya.
1: Evet, kar inşaat bir mesela zaf evvel uçacağız nasıl gene? Zaf bir mesela ya hebat kar inşaat bir ya zobine karan da hebitin yani dikar muhakkak yerden. Amini mesela ya hemşire bir mesela yo en bazama yine müdürü ve hemşire bir hebitin ama amini ucacı beşi sinemada hebitin. En bazı nasıl zaf bir. Ama nika herhalde hatta formuna vuruyor yani.
0: Zaf yani, vuruyor. Hı. Yani maşkin mesela numune bedim seba Ahmediyaz var seba Diyarbakır'ı. Sazi domana yastı mesela caye müziki, caye ne dostu şey, zafı. Ama bavar baki, tışon ayşa, sen dolmuş ya. Hatta mici vakti domanı verdi. Ama yahutu mesela hete sınıf girerken mörden be onu Türkivani orta sınıf. Tena gede inan esti. Yajı core inan. Cer çinu. Cerraş da çinu yani.
1: Eman peki nu?
0: Yani mekemera değil mi mevazimi daha zarra değil mi aslında nabiye işte nabiye yani mantığı mevazimi sınıfa yani ne her şey gret beni bandora ko.
1: Peki tünne baş vinera harabı vinera?
0: Şeyde zaf harabı tabii ki. Yani mordem niş günü var o hekadin aniya. Tabii ki hekadin ava domani inancı gere sazyan debe. Ama denge herepiye. Denge herepiye yani tışona ita tışona bağlar. Es mesela karımı ucaru. Uca malbati peru yani kodi hena kurtki kesik yani. Gede anı kodi. Ama o lahje kaja kena ki kurmancı kırmancı ki kal kena ne işkin aşoru sasyan.
1: Çıra mesela.
0: Ma ben de o çino. Tekili ne ne ana bro?
1: Tekili zivir çine ya.
0: Çina.
1: Mesela veri ma güzel tepe dibi.
0: Ya.
1: Niye mesela? Ya. Güzel tepe. İzmir'e ma tağane uyka. Tağane kurda o fekr yani kadi fekale.
0: Ya ya ya.
1: Tepe Yamanlar. Zobine yani Çili falan icendi mi?
0: Ya.
1: Yani bazıma Peru icendi mi?
0: Peru juca dibi ma.
1: Juca dibi.
0: Ya.
1: O mavaj mı? O tekili yani tekili ya o iki hina zede bir mavaj yani. Mian mian şar dibi mavaj mı? Hadi
0: hadi. Mesela de var ya yani ma beni kodu zuanı kodu kesi kerdini yani. Çi ben o bu.
1: Tabi tabi.
0: Ne vasıya ibi mi?
1: Yani o ihtiyacı ona bir İstanbul'da önüme biri İstanbul'da ji tekriben henem bir yani mesela ama nu nikavuru İstanbul'da henacım belki sazgeh hoyturu hani hatta tarla başıdır o mesela yine
0: Beyoğlu deru ya
1: Beyoğlu tarla başıdır ama rina yani tayçi vure belki hatta çık azvana belki ne sera haberde tay akademisyen vejine haberde ne çiyan sera xebatken yani çi vuruyor yani uçuyor ki nikayını verici mi hatta mavacımı sınıf ra yani sınıf ki yo mavaja şemit ya iş büyü şaket ya iş büyü
0: ya ya ya
1: bu jara bir kora ev uayrı vijeni ya jma tem yan dibi nika zobine heva u yani
0: ya enen enen
1: peki o iki tut çıko mesela sabani xebatan kültür çünkü tu ne xebatan da tu xil vaxt viyarna yani tene ju var edicin yani yo var edicin mesela mavacım hani hem müzik var müzik de tuhebet ya hem badına tu program televizyonu uğraştayım tu hatta filmci uğraş yani hatta oykyo o hüneri tu zafo varan diye cedi tu nuş yani mesela müşte tuj baş bir hatta mahalat de tu seben nuşte yani tu ne varan o nasyandı tu cece varan da xebit ya to ki yani euro ne varı var mavacım kültürü xebatan kültürü sazıyan falan tu bınakneri peşniyar tu çi beni
0: ya peşniyarımız çi mesela
1: merdim eşken öyle rapiste bir körü yani
0: yani her çi haber ita problemi sazıyan onu problem mana evajı yani vaktim adı mesela jüne çeme bir yani mekeme bir ma peru uja çıma desreyen o derekti ma şikini uja kore ye uja bevini o çeverce akerdi bi kora neçeme bi hoji reştini herca tamam juca bi ama reştini herca raştaki yani eti öru ni adana öru çuku be seyan herhalde sazi esti ama humyandı mendi deyna yani çeverek o grevti Kumyandı mendi o tekiliya şari modem zapniş günü kalbi kerum. Tay sınıfa yajı tay hetan tekili inanı ruh hebi inan şunim şunu mesela. Yani öru Diyarbakır'da sed doman şükünü şoroju sınıfı de zuanı hubumu sunuyor. Ama ponç kesat yana tercih yani mesela. No problemi de zaf pilo. Problem o. Heto binra yani no çanu no toy ponç kesa jena tekiliya hobi bina bernena. Yani ez vazan bir kot ez vazan berita problem problemi saz yani. Ma sazi raşti ne nayro. Raşta ne nayro yani.
1: Ez ji una fikrin yani geri sazi miyon miyan millet de be. Yani. Mesela kan avajmen tamam veru imkan zafi veru mesela saziye maji mesela mavaj me hani yo binaza başa oyku çandamet mavaj muja xebati cece ben o xebati lazım o
0: tabii ki tabii ki
1: mesela mavaj mı ki işte yo sinema bu tiyatro bu çi bin mi tamam yaji mavaj mı zuan bu ne xebati o nasıl lazım ama geri mesela miyon şardayım tağandı mesela ziveri yani
0: ziveri
1: ziveri çünkü ziveri mesela iyi veri zaf serkevte biciye mesela veri insaz gehen zaf şey en bazıma mesela veciye zaf en bazıma reşti bir müzisyen bir sinema kar bir mavaz tiyatro kar yani zaf en bazıma uçara veciye yani reyna mesela iyo mavaz model unası yani tağandı mavaz mı evkandı yani hüner geri şoru linga ina yani sazge şoru linga ina o imkan çünkü ki beri mavajım cayın merkezi her şeyin önü mesela yo konsere ben o vat vohti ben verti millette bu zobina ama yo mavaj salon de bu zobina yani yo kayıt tiyatro icuna yani verti millette bu ne kadar mesela miyan sürdü mesela şoru o kay beru kay kardeş yani model o nasıl verici est aslında tecrübe est o verici tecrübe kerdi ama ne zaman çırağını
0: Mamusayım reheti herhalde tay. Yani Mavuna başı mesela ya veri tabi tuzanat Jean TV bir mesela uçak mı zuanı mı o kerdin ilika her şey bir zuan despeken ne? Yani tiyatrocu bir zuan benim müzik bir zuan benim yani her türlü kültürü retü çıkarken abi ki Bengehu gerek zon bu.
1: Bele.
0: Ne kadar tekiliye zonu şari nemende problem taye ucaru.
1: Hmm.
0: Yani tekiliye bir zonu nemende. Her çıra ver gerek no beru tamir kerdeni. No beru çare serken tokeri çare sermek yeri ya bengi tu veşu klamanı tu goştane yani ama çı fayda yani. Kamri çı fayda kuyasu. Kelema tu nerma veşa ya juhuşka ya ji nezu çıka tu nüşnena ama kamu anenu. Problem taro. Tekiliya şari bi zuan içi ya. Yaj mavaj mi tekiliya sazyan o zuan içi ya. Gerek insan naye perşkar yani. Tamam şu hete bağlardı mesela. Tiyatro kaybı ki. Çen doman tufam keno. Yani ma birini ta zuan da gureta. Gerek birini no hal bu. Eki tu ne hal mekeri seyan sazyan jironi fayda neyken ha.
1: Yani fabrikene ne zuan ko vrashto euro herhalde te millet raj zav duruyor.
0: Duruyor.
1: Vallahi zazaki reynarın do i kurmanca rio rehne bir kere mesela.
0: Ha.
1: Tay mesela ya hebat akademik be falan. Zuanena raştaj zihir çarrı vanena fabrikene. Yani beni zuanıma raştaj millet raj zav zav dürküyordu.
0: Yo dürküyordu yani. Kora keskesini kene domananı kodiydi. Yani o hetracı bir ovindi ama Karıko me kendimi çıkas cacenu gerek kayser makalbi kimi yani Diyarbakır'da mesela şari dari maddesleri yani hizmet aşarı kuderi zenumini gerek pürü karanı kuca verdi ezna zeru can rabana pürü karanı kuca gerek kuca verdi kes yani tabii ki asfaltı marrın bi tabii ki bonu marrın bi cepheyi kurrın bu dukani tevera jürreys bi raya şiayi şimeru güreteni ama perukar gereke öru graniyahu be zuani berükerdeni no nenu kerden işte
1: yani bu iki ezci zafrakniken hani çırraş da cihinin ma vera vera in peniye programı hu tu mare ve o ka huya vate huya peni mesela peşniyar hu peni ki tu mare vaci Sabrın
0: ya, ya ez var şey yani. Tamam. Yani ez niye var mesela? İtama ya bir site edin işe yarar. Ki müjü site eder o. Kese ki site edin ma peru velat. Peru eri. Yani kul işare am ediyor. Dersim yok. Gım gım yok. Yani velat peru eri peru. La mehena yev doman ne diyor ki site edin zonu makkısı ikerdi. Ez çok abanı yani. Gerek idare karıma. Ne sertay bir fikir yedi.
1: Tam nereye girim ayo.
0: Ne ki no ki çare mi benim nere? Ve ki bin bini yani seba euro yeteyna. Yani seba euro ya meşti çiğne manen o. Gerek ki zon zon zon ma yani ne zoni hal bikiri gerek.
1: Sağ sağ spaskenu kemer tu manishket mamimi programı da başma vrasht bu mu ez tecrübe zeriziz ma hister ma şimdi o vaktan verna
0: ya
1: çıkert zaf teşekkür kenu zaf zaf spas goşlarmane hejay ma uruji reştme penya programı ho de hefti rapey marina pia bin mi aynı saatte de hatan o vakt o işi de rendi de selameti de bemane nagamı hatır bişime.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Programı Zuanı Cüye Pedia.
3: No venk venge şimal. Mona man, es mera mona man, mona man,

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autobox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
10: Radyo Ring.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Wang.

0: divan.
1: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Çupolo, Diyarbakır'da artan tefecilik, mafya, çeteleşme ve şeriat haracı sarmalının araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki göstererek raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddiaları ve yanlış bilgilere dayandığını ve gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı. Bakanlık raporun bazı AP üyelerinin ideolojik ezberini yansıttığını ve kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığını savundu. Açıklamada Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde hazırlanan raporun mevcut olumlu gündemi gölgelemektedir. Demeyi amaçladığı ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi meclisin destekleriyle Nisan ayında hayata geçirdik. Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek. Türkiye'de 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın evinin önünde 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Gazeteci Müslüm Koyun'un tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutukluluğa devam kararı verildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Gülüm, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Alevi toplumunun yıllardır sürdürdüğü festival ve anma etkinliklerine müdahale etmesini eleştirerek Alevilerin 30 yıllık mücadelesiyle elde ettiği kazanımların kalıcı haklara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetinde jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. Enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşıma maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin süresi ve boyutu enerji fiyatlarının gelecekteki seyri açısından belirleyici olmaya devam edecektir denildi. Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar oldu. Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele için koordinasyon ağı kuruldu. Madde bağımlılığına karşı Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi kurulacak. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi günde 10 bin ekmek üretecek halk ekmek fabrikasını açtı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangın nedeniyle yüzlerce dönüm alan kül oldu. Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bitlis Ağlat'ta GES projesine tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Kurdivar'ın düzenlediği ve 4 gün sürecek olan Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin startı verildi. 4 gün sürecek olan etkinlik kapsamında sabahın erken saatlerinde Kürtçe yayın yapan 40 ayrı yayın evi standlarıyla yerini aldı. Ankara Kadın Platformu 12. yargı paketine protesto eden kadınların darp edilerek gözaltına alınmasına dair suç duyurusunda bulundu. İzmir'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır, 10 kişi yaralandı. Bolu Mengen'de maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkulu kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İsrail Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile tüm diplomatik temasların askıya alındığını açıkladı. İran rejimi sanatçı Perosu Ahmedi ile birlikte çok sayıda müzisyene bir konsere katıldıkları gerekçesiyle kırbaç cezası verdi. Birleşik Arap Emirlikleri sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirdi ve bu tür bir kısıtlamayı getiren ilk Arap ülkesi oldu. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanlık Heyeti ile yaptığı görüşmede Kürtlerin Suriye'deki siyasi sürece ve devlet kurmalarına etkin katılımının önemini vurguladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Lübün siyalara ki sekini bu cebiye. Çarka khuhla biz khuremre.

Ashqi lele jag rash may may.

kaşinim vay van der onam bin vanam azde khinim vay van libin vana qurbanim azde khinim vay van az aşiqine ne geç gadidim vay may az mahşuqede be farketidim.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Çupolo, Diyarbakır'da artan tefecilik, mafya, çeteleşme ve şeriat haracı sarmalının araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuna sert tepki göstererek raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddiaları ve yanlış bilgilere dayandığını ve gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı. Bakanlık raporun bazı AP üyelerinin ideolojik ezberini yansıttığını ve kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığını savundu. Açıklamada Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde hazırlanan raporun mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi meclisin destekleriyle Nisan ayında hayata geçirdik. Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek. Türkiye'de 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın evinin önünde 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Gazeteci Müslüm Koyun'un tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutukluluğa devam kararı verildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Gülüm, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Alevi toplumunun yıllardır sürdürdüğü festival ve anma etkinliklerine müdahale etmesini eleştirerek Alevilerin 30 yıllık mücadelesiyle elde ettiği kazanımların kalıcı haklara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 7 şirketin daha kayyum kararı kaldırıldı. Kayyum atanan 13 şirketten 4'ü için tedbir kararı önceden kaldırılmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetinde jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. Enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşıma maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin süresi ve boyutu enerji fiyatlarının gelecekteki seyri açısından belirleyici olmaya devam edecektir denildi. Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar oldu. Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele için koordinasyon ağı kuruldu. Madde bağımlılığına karşı Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi kurulacak. Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi günde 10 bin ekmek üretecek halk ekmek fabrikasını açtı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangın nedeniyle yüzlerce dönüm alan kül oldu. Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bitlis Ağlat'ta GES projesine tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Kurdivar'ın düzenlediği ve 4 gün sürecek olan Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin startı verildi. 4 gün sürecek olan etkinlik kapsamında sabahın erken saatlerinde Kürtçe yayın yapan 40 ayrı yayın evi standlarıyla yerini aldı. Ankara Kadın Platformu 12. yargı paketine protesto eden kadınların darp edilerek gözaltına alınmasına dair suç duyurusunda bulundu. İzmir'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır, 10 kişi yaralandı. Bolu Mengen'de maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'u kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İsrail Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile tüm diplomatik temasların askıya alındığını açıkladı. İran rejimi sanatçı Feroz Suahmedi ile birlikte çok sayıda müzisyene bir konsere katıldıkları gerekçesiyle kırbaç cezası verdi. Birleşik Arap Emirlikleri sosyal medya kullanımına 15 yaş sınırı getirdi ve bu tür bir kısıtlamayı getiren ilk Arap ülkesi oldu. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanlık Heyeti ile yaptığı görüşmede Kürtlerin Suriye'deki siyasi sürece ve devlet kurmalarına etkin katılımının önemini vurguladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Schmoe.

0: Bitlisina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlisina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 taksit

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Cam kazandırır.
7: No Bank

Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
2: Heke kesek ineziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına wan ne çare seriye tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin reyeke din pekane Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, Parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: özümü katım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19, telefon 0533 968 2120.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmaus.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Wave.

Çünkü isyan bıçağıdır böğrüm hesaplanan sancı. Çünkü harcımı öfkeyle, imanla karıyorum. Ve kederin ve solgun yüzlü işçilerin üzerine daha başlarının hırçınlığı savuruyor benden. Çünkü ben ateş ile dimdik tutan kin, çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan şafak, miting afişleri, cesur pankartlar ve binlerce militan, derin denizlerin aydınlığı, zorlu sabahlar, gökyüzü ve lale, sıkılmış bir yumruk gibi giriyoruz hayata. Çünkü ben sevdiğim kızı yaşamak gibi, halkım gibi sevdiğim kızı, ki şiirini yazamayan ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi, binlerce ve binlerce kurşunlanan halkım gibi, zincirlere vurulan, savaşlara yollanan, vergilere bağlanan halkım gibi, felç olmuş yalnızlıklara bırakarak, büyük acıların ve gözyaşlarının içine bırakarak, şiirlerimin bir bıçak gibi cıldadığı devrim türkülerini ve baş kaldırmayı öğreten dudaklarını bir kere olsun öpmeden, bir kere olsun tutmadan, kaygısızca serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini, hatta boynunu ve ayak bileklerini, bilemeden vurdum yüreğimi çamlı kavgaya. Barışın ve özgürlüğün dağlarına yürüyorum işte. Yiğit sen uslandır beni. Ey yasakların, kahpeliğin ve soygunların koruyucusu. Türkü çağıran kızlarımı sustur. Ve kahraman oğullarımı mezar kaza kaza kederli, kızgın, tohum serpe serpe hünerli ve sömürüle sömürüle bomboş ve açlığın ve zulmün izlerini derin uçurumlarında taşıyan ellerimi, nacaklara ve tırpanlara sarılan ellerimi, mavzerlere sarılan ellerimi, zincirlere vur gücün yeterse. Ama adına yaşamak dersen, ot gibi, saman gibi yaşamak dersen, bir solucan gibi yerlerde sürünerek, ezilerek, sömürülerek, rezilce, çatlayan tomurcuğun, doğan çocuğun çığlığını duymadan, gül benizli sevginin titreyen göğüslerini öpmeden doyasıya, korka korka, yana yana, her gün biraz daha derinden, her gün biraz daha kapkara duyarak ölümü, aç ve arkasız, köpekleşerek yaşamak dersen bu yürek, çat diye çatlasın ulan!

Gel gelelim parlayan güneşi, emekçi halkların, kahraman halkların güneşini şehvetle içine doldurun toprak. Şimdi sımsıcak, şimdi ulaşılmaz, şimdi olgun meyvelerle dolu bahar bahçelerini salmaktadır dünyaya. Ve gül benizli sevgilinin dudaklarında hayat bizi aşka ve kavgaya çağırmaktadır. Bıçak kemiğe dayandığı ok yaydan fırladı.

0: yansın, kinle boğuşan yorgun yüreği aydınlansın diye anamın. Felaketler geçirmiş anamın. Dişleri dökülmüş, kederli ağzı, ağlamaya hazır gözleri, safrası ve sonsuz ve dağlar biten sabrı, merhameti. Yani bir bütün halinde insanlığımız yumsun, arınsın diye durup kenarlarda, alın terin namusun kurtulsun diye, kurtulsun diye sıcak somun, acı soğan ve çiçekli basmalar ahd ettik, vefa ettik, kelle koyduk. Ölen ölür dostlar, düşmanlar, hey hey kalan sağlar.
1: Radyo Veng.
2: من فال دبول برآوی پشت خو دبو تابی چه تا و کند جواره نک

Haliç'te bir vapur vurdular, dört kişi demirlemişti, el kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi, yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi, demirlemişti el kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi, yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı.

demirlemişti. Eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. 13 damla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına sövüp saydım.

Piçte bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Deli Cafer İsmail, Tayfur ve Şaşı üzerime yüklediler bu işi. Deli Cafer İsmail, Tayfur ve Şaşı

0: kayıkçı gördü. Ben vursam kendimi vuracaktım. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben vursam kendimi vuracaktım.
1: Radyo Venk.